abalaphi bendabuko abagcini ivolwazi ke bezihlahla kume ngithi imithi ke yokwelapha ke izihlahla ibizwa ngezihlahla imithi izihlahla ke ezokwelapha ma usiya ke laphana kube laphi bendabuko usiyacela ke usizo usiyafuna usizo ke baye bakunikeze ke ma sebekubonile okuhluphayo ke baye bakwelaphe ngezihlahla ke laphana uthole ke ukuthi abelaphi bendabuko bayahamba ke laphana egangeni kumbe ehlathini emaguswini ke besiyafuna leso sihlahla ke esizo esiqondane nawe ke esizo kwelapha ongangokuthi ke abanye ke babonisa ukuthi isiphi ke leso sihlahla ke umuthi okufanele ukuthi uwela kumbe ozokusiza